0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. ABD ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Starmer yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edecek. Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis iki kişi hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 kere daha hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen

Bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Haberleri dinlediniz.

Sabahın Namesi. Ege'nin kalbi İzmir'den Sabahın Namesi'yle tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinde, işyerlerinde, yollarda ve hayatın içinde bizi dinleyen tüm dostlarımıza gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkıları ve kıymetli sanatçılarımızın icralarıyla saat 10'a kadar sizinleyiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. TRT İzmir Radyosu stüdyolarına Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz diyor. Programımızın ilk şarkısıyla buluşturuyoruz size. Zekai Tunca'nın sevilen icrasıyla sözleri İlkan Sana, bestesi Zekai Tunca'ya ait icaz şarkıyı dinliyoruz. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum.

Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Sizler de sosyal medya üzerinden

bizlere ulaşabilir, armağan etmek istediğiniz şarkıları ve selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi güftesi ve bestesi Turhan Taşan'a ait Hicaz şarkıyı Medyaşen Sancakoğlu seslendiriyor. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış, dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış?

Sevgili dinleyenler, TRT Nami'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız şarkıları TRT Nami'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızda şimdi Necmettin Yıldırım'ın sesinden Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini dinliyoruz. Dinleyeceğimiz bu eser gurbette olan, gurbetli hasreti çeken dinleyicilerimize de armağanımız olsun. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevgilimi her gün arar ağlarım.

Necmettin Yıldırım'ın sesinden Kadri Şençoların Hicaz şarkısını dinledik. Öncesinde Meysem Özşemşir bizimle, Hicaz namelerle bizimle birlikteydi. Efendim, belki bir bardak çayın ilk yudumunda, belki yola koyulmuşken ya da henüz gün hazırlıkları da eşlik ediyoruz size. Ayşe Ekiz şimdi Hicaz makamındaki sevilen şarkıyı seslendiriyor. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Bizim de böyle olmamıza komşular sebep oldu.

Sevgili dinleyenler, Sabahın Namesi'nde Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısını dinliyoruz. Nusret Yılmaz söylüyor. Sarı kurdelem sarı dağlara saldım yari, dağlar kurbanın olam, tez gönder nazlı yari.

0: TRT Name.
1: Efendim, bazı sabahlar vardır gün tencereden içeri süzülen ışıkla, demlenen çayın mis gibi kokusuyla ve uzaktan gelen kuş sesleriyle başlar. Günün bu güzel saatlerinde bizlerle aynı namelerde buluşan dinleyenlerimize teşekkür ediyor. Gün boyunca yüzünüzden tebessüm eksik olmasın diliyoruz. Serap Kuzey, güftesi Mülazım Yıldırım'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor şimdi sabahın namesinde. Haberler yollasam, seni çağırsam.

Sabahın ilk kahvesi belki de çoktan içildi ama bazı kahveler içilmekten çok paylaşılmak için vardır. Yanında edilen sohbet susulurak kurulan dostluk ve hatırlanan bir yüz. Kahvenin hatırı biraz da buradan gelir. Şimdi kahve kokusunun eşlik ettiği bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Güfte Ülke Aker, beste İrfan Özbakır, Hicaz şarkıyı Yahya Geylan söylüyor. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki soramıyorum.

Sabahın namesinde Türk sanat müziğinin unutulmaz bestekarlarından Avni Anıl'ın gönüllerde iz bırakan bestelerinden biriyle baş başa bırakıyoruz şimdi sizi. Hicaz makamındaki şarkının güftesi İlkan Sana ait Nevra Günay söylüyor. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki. Gönül yarısını yoksa idacım, talihe boş yere çatmak olmaz ki.

Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Faruk Salgar'ın sesinden güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Saadettin Öktenay'a ait caz şarkıyı dinledik Sabahın Namesi'nde. Radyosunun başında bizlere şarkılarla birlikte eşlik eden tüm dinleyenlerimize bir şarkı armağan ediyoruz şimdi. Çiğdem Gürdal, Turgut Yerkent'in dizeleriyle Avni Anıl'ın Nihavend eseriyle geliyor huzurlarınıza. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

0: TRT Name.
1: Sabahın bu erken saatlerinde yola koyulan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından içten selamlarımızı gönderiyoruz. Belki şu an bir yolculuğun içindesiniz, bir serviste, bir vapurda ya da direksiyon başında. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun efendim. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk sanat müziğimizin zarif ezgileri bu sabah da sizinle yol alsın. Gül Yazıcı, Muhlis Sabahattin Ezgi'nin nihavent melodileriyle geliyor şimdi mikrofona. Hatırla ey peri.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde günün incisi ömür. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinde bazı eserler vardır ki insana sadece bir besteyi değil, hayatın kendisini düşündürür. Bir name yükselir, zamanın içinden süzülen hatıralar, yaşanmışlıklar ve yarım kalan duygular bir anda anlam kazanır. Ömür kimi zaman bir şarkının içinde uzar, kimi zaman bir susuşta derinleşir. Musiki ise bu yolculuğa zarafetle eşlik eder. Şimdi Zeki Müren'in sesiyle sözleri Şahin Çandır'a, bestesi Avni Anıl'a ait Kürt Dili Cazken şarkıyı dinliyoruz. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkılarım gözü kör olsun.

yaralı, tuz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun, nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah, bu şarkıların gözü kör olsun, kör olsun.

0: İstek zamanı.
1: 8:06'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT Name'de sözü siz değerli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Efendim sosyal medyadan ilettiğiniz iletiler bu sabah da gönlümüzü ısıtıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selam ve iyi dilekler için teşekkür ediyoruz. Aynı namede buluşmanın da sevincini paylaşıyoruz sizlerle. Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getireceğiz. Eşi Yıldız Erzi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı Umut Akyürek'in icrasıyla. Güftesi Şayeste Hanım'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hüzzam eseri dinleyeceğiz. Aynı zamanda Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu da bu sabah mesajlarıyla bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında güzel İzmir'e selamlarını gönderiyor ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Muharrem Yorulmaz Ankara'dan yine kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Tüm dostları için bu şarkıya ortak oluyor. Sağ olunuz, var olunuz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da tüm sevdiklerine sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyor. Umut Akyürek geliyor mikrofona. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak. Gülen gözüme değil, ağlayan gönlüme bak.

Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan sıradaki şarkıyı İlkay Karabiber'e, Mithat Kaykaya, Mehmet Altan'a, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve TRT Nahme dinleyenlerine armağan ediyor. Gülşehir'e de Nevşehir'e de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Fethiye'den Bayram Gökçen torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan etmiş bu şarkıyı. Ormanbil Köyü Tokat'tan İlyas Aydın, İhsan Özdoğan ve tüm TRT Name dostları için bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Kayseri'ye selamlar olsun TRT İzmir Radyosu'na. Efendim Kapadokya'dan Vedat Karahaslan'a, eşine ve çocuklarına armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda İrfan ve eşi Emine Hanım için de gelebilir mi demiş. Pek tabii ki. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu günaydın demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz Denizli'ye. Efendim Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor dinleyicimiz. Güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Hüzzam eseri Şevval Sam söylüyor. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Tem Otoyolu'nun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş ve geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikameti 22 ve 25 Haziran 2026 tarihleri arasında yol çalışması nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmaktadır. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Konya yolunun 69. kilometreleri arasında Karahamsalı mevki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: CRC Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Mersin dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleriyle Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 29, İzmir 34, Adana 32, Antalya 37, Ankara 29, Zonguldak 25, Samsun 27, Erzurum 24, Malatya 29, Diyarbakır 39 ve Gaziantep 30 derece olacak.

0: TRT Name.
1: Hava ve yol durumunun ardından sabahın namesindeyiz. Şimdi Göksel Baktagir'in zarif üslubuyla Kürdili Cazkar Sasema'yı dinliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Efendim sabahın amesinde istek zamanına yeniden dönüyoruz. Saat 10'a kadar sizlerden gelen istekleri ve selamları paylaşmaya devam ediyor. Gönlünüzden geçen bütün güzel şarkılara yer vermek istiyoruz. Ancak yoğun mesaj akışı nedeniyle yetişemediğimiz iletiler olursa anlayışınıza sığınıyoruz. Kıymetli yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun istek şarkılarını ve yazmış olduğunuz iletilerin her birine aynı sevgi ve dikkatle değerlendirdiğini de bilmenizi isteriz. Adnan Yıldız'ın şimdi isteğini yerine getiriyoruz. Tekrar döndük istek zamanına. Ankara'dan bizlere sevgi ve selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor Muazzez Abacı'nın icrasıyla. Güftesi Şeyda Temuçin'e, bestesi Ziya Taşkent'e ait Gürdili Cazkar eseri dinleyeceğiz. Efendim aynı zamanda Bafra'dan Rıza Yakın da bu şarkıya ortak oluyor. Eşi Fatma Hanım'a, kızları Nuray, İlknur, damadı Abdullah ve biricik torunu Giray'a armağan ediyor bu şarkıyı. Ve Senil Cengizhan yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Trabzon'dan Ali Ay doğdu. Bu güzel nameleri dinleyen tüm güzel insanlara armağan etmek isterim demiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan günaydın diyor. Eşi Zeynep Hanım ve çocukları ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim.

ve Özcan Özonur yine hayırlı sabahlar dileyen dinleyicilerimiz arasında. Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz Mersin'den. Bu şarkıyı TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Güftesi Nuriye Eracar'a, bestesi Necip Gülses'e ait Kürdi Dici Asker şarkıyı Hasan Eylen söylüyor. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman.

Instagram'daki dinleyicilerimize de merhaba diyelim. Denizli'den Nadire Hanım selam söylüyor. Tüm sevdiklerine selamlarını göndermiş. Aynı zamanda yine Denizli'den Yunus Şen Ocak bu şarkıyı Şen Ocak ailesine armağan etmiş. Sait Elmas İnegöl'den bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sevdikleriyle dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözleriniz için sağ olunuz, var olunuz ve şu an radyosunun başında olan bu şarkılara bizimle eşlik eden tüm radyo dostlarımız için Emel Say'ın güftesi ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait Nihavend şarkıyı söylüyor. İzmirli'm.

Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt bu şarkıyı Sabahın Namesi dostlarına armağan ediyor. Aynı zamanda Özcan Özonur da bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Duran, Avşin'de müzikseverler için istemiş bu şarkıyı. Erdek'ten Gülsefa Koç, Can Polat da yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Akhisar'dan Cemal Oskay, günaydın diyor tüm TRT Name dinleyenlerine. Nehir Gizem Eser Yel, İzmir Karşıyaka'dan sevgilerini göndermiş. Aydın Çile'den Seçil Kamber, sıradaki şarkı Burçin Hanım Sabahın Namesi ekibine ve dostlarım için gelsin demiş. Peki hep birlikte dinleyelim.

kalmaz tüm kollarımız. Aşkla dolsun yıllarımız. Sarsam seni

0: sanki benim canımsın. Sarsam seni gün duvarla.
1: Efendim, İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak TRT Name dostlarına sevgilerini gönderiyor ve bizden istediği şarkıyı dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Muazzez Ersoy'un icrasıyla Güftesi Nail Başru'ya, bestesi Orhan Gencebay'a ait Uşak şarkıyı dinleyeceğiz. Aynı zamanda Çanakkale'den Firdevs Ulu'yu da ortak ediyoruz bu şarkıyı. Güzel mesajınızı iletiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Nazire Metin de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sıradaki şarkıya fal tuttum, artık şansıma hangisi çıkarsa demiş. Peki o vakit hep birlikte dinliyoruz. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.

9.50'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Artık yavaş yavaş sabahın namesinin son dakikalarına yaklaştık. Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Çetin Altun'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Aynı zamanda Hamit Tunç yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında teşekkür ediyoruz. Nazire Metin demiştik az önce, İzmir'den Zehra Bıçakçı tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. Eskişehir'den Gülsen ve İbrahim Ünal, Afyonkarahisar'dan Ayşe İrem eşi Muhammed Bey'e ve Gaziantep'ten Saadet Okutucu annesi

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bu şarkıyı Mehmet Gücü Yener ve tüm sevdikleri için çaldık efendim. Bu şarkımız, bu eserimiz aynı zamanda sevgili Mutlu Füsun Küçük için de dinledik. Efendim, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Karaibrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun'la birlikte mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bu sabahı bizimle paylaşan, mesajlarıyla ve gönül birlikteliğiyle programımıza eşlik eden tüm radyo dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Perşembe günü aynı saatte TRT Name'de Sabahın Namesi'nde tekrar görüşünceye dek efendim, gönlümüzden nameler eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda hitap eden Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın da bulunduğu

35 kişi tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. ABD ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak, sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Açıklama Starmer'ın hem İşçi Partisi liderliğinden hem de başbakanlıktan istifası anlamına geliyor. Ancak istifa hemen yürürlüğe girmeyecek. Starmer, İşçi Partisi yeni liderini ve başbakanını belirleyene kadar görevini sürdürecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz dedi. Ömer Çelik, katliamcı İsrail'in sabotajlarına karşı uyarıda bulundu. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Bu hedef Antalya'da önemli gündemlerimizden biri olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelge ile suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Terör örgütlerinin yurt genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sona erdi. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmada sanıklarla Kundakçı'nın ailesi arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programıyla sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bugün de şarkılarla iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculukta yine sizlerle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansında olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e

Geçmişten bugüne harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımıza Hüzzam makamında eserlerle başlıyoruz. Mustafa Erses'in güftesi Aslan Tunçatay'a ait Hüzzam şarkısında ilk sanatçı konuğumuz Elif Güreşçi oluyor. Sanatçı 2000 yılında yayınlanan Eski Sevdalar isimli albümden bir kayıtla huzurlarınızda. Sevgilim dedin yıllarca, bağladın beni dünyaya.

Getirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü? Derbederim, derbederim, unutulmakmış kaderim. İnsanoğlunu yaralayan en önemli şeylerden birisi, zannediyoruz unutulmak değerli dostlar. Tabii ki sevgiyle hatırlanmak da en önemli şeylerden biri. Biz de diliyoruz ki bu güzel şarkılarla, paylaştığımız duygularla bizi her daim sevgiyle hatırlarsınız. Çünkü biz burada ortak duygularda mutlulukları çoğaltmaya, hüzünleri paylaşarak azaltmaya, hafifletmeye çalışıyoruz. Rengin Uyar Kökten bizlerle birlikteydi. Sanatçı Yusuf Nalkesen'in Hüzzam eseriyle seslendi. Şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi geçmişe uzanacağız ve Zeki Müren'in 16 Mayıs 1990 tarihinde yayınlanan Dilek Çeşmesi isimli albümünden bir Alaaddin Yavaşça şarkısı dinleyeceğiz. Hüzzam makamındaki şarkının güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Uzun yıllar ötesinden hatrını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi? Sanatçılarımız Çiğdem Yarkın ve Aytaç Ergen, Rüştü Şardağ imzalı Hüzdan bir şarkıyla bizlere seslendiler. 1999 tarihine ait bu kayıtta dinlediğimiz şarkının güftesi Fuat Edip Baksı'ya aitti. Evet, bazen eski bir dost, eski bir tanıdık ya da eski bir sevda çıka gelir. İşte o an ya her şey kaldığı yerden devam edecektir ya da son kaldığı şekilde devam edecektir. Artık orası da sizlere kalıyor değerli dostlar. Şarkılarda buluşmaya, sevdayı, hüznü, mutluluğu, coşkuyu şarkılarda paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çevireceğiz ve kıymetli sanatçımız Turgay Kızı Tuğ'ya kulak vereceğiz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzam şarkısıyla bizlerle. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş.

Tuğçe Pala 1998 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oldu. Bimen Şen'in Unutulmaz Hüzzam eserini seslendirdi. Efendim bu şarkıda Hüzzam fasıllarının çok sevilen vazgeçilmez eserlerinden biriydi. Şimdi ise 2007 yılında bir mola vereceğiz ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan değerli sanatçı Faruk Tınaz'ın Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir eser sunacağız sizlere. Sanatçının 14 şarkıdan oluşan albümünde dinleyeceğimiz bu şarkının yanı sıra bir

Mevsimler boyu oturduğumuz yıldızlı semalardaki Haşmet, Lale Devri gibi sevilen eserler vardı. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Arif Sami Toker bestesi. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum, şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Hareketli kıpır kıpır bir Yesari Asım Arsoy şarkısında Furkan Yavuz bizlerle birlikteydi ve bu güzel şarkıyla da Hüzzam eserleri geride bıraktı kıymetli dostlarımız. Evet, Hüzzam makamının o yakıcı namelerinin ardından şimdi yine kalplere dokunan bir makam Uşak makamı da şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Aşıklar makamının bu nadide eserlerini sizlerle paylaşacağız. İlk paylaşacağımız eser Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Münir Nurettin Selçuk bestesi. Alpar Arslan'ın 2013 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu kaydı sunuyoruz sizlere. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim.

Sevilen Uşak Türkü'de Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazlı Kanaat'i ağırladık. Sanatçı bu eseri 2014 tarihinde seslendirmiş. Biz de keyifle dinledik efendim. Şimdi ise yine gönlümüze dokunan namelerde Nilgün Abışko Osma bizlerle birlikte olacak. Gönül şarkıları ile bize seslenecek. Safiye Ayla'nın unutulmaz bestesinin sözleri Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Seninle doğan güldür bu gönül. Ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül. Ah bu gönül şarkıları.

Zeki Duygulu'nun Uşak eserini Asuman Assım Görgün'den dinledik. 1998 tarihli bir kayıt sunduk. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşacağız. Efendim, bazen bu hareketli şarkılarla coşuyoruz, mutlu oluyoruz, duygularımızı açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen ise o duygusal şarkılarda geçmişe uzanıyoruz ya da hayatın inceliklerini, yaşadığımız günleri, anları aklımızdan geçiriyoruz. Şarkılar bizi düşünmeye teşvik ediyor. Şarkılar bizi duygularımızla yüzleşmeye teşvik ediyor. Hayat da öyle değerli dostlar. İnsan hayatta anlam aramaya çalışıyor çoğu zaman ve hayatı o şekilde yakaladığını zannediyor. Oysa bazen bunu yapmaya çalışırken hayatın ta kendisini ıskalıyoruz. Yani onun üzerine kurulmuş her olayı çözmeye çalışmak ya da yaşadığımız her ana bir isim vermek bizi çok zorluyor. Onun yerine bu belirsizlikleri de

var olduğu şekliyle kabul edip korkmadan yol alabilmek bizi yaşamın güzelliklerine daha da yaklaştıracaktır. Bakın, sosyal medyada yer alan bir paylaşımda nasıl anlatılmış yaşam? Anlam arama karanlık bir odada yakılan mum gibidir denilmiş. Ama insan bütün ömrünü o mumu korumaya harcarsa dışarıda doğan güneşi kaçırabilir. O yüzden biz de elimizdekinin kıymetini bilip yaşadıklarımıza sıkıca sarılıp yol alabilmeliyiz. Ve tabii ki bu yolculukta da bizi mutlu eden şeylerle yolculuğumuzu süslemeliyiz. Tıpkı musiki gibi, tıpkı şarkılar gibi. Şimdi gelin yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'i dinleyelim. Sanatçı 2010 yılında seslendirdiği güftesi Halit Çelikoğlu, bestesi Yusuf Nalkesen'e ait şarkıyla bizlerle birlikte. Gözlerin doğuyor gecelerime.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hilal Çelebi'yi konuk ettik. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak eserini seslendirdi. Yine hareketli bir şarkıyı dinledik beraberce. Programımızın şimdiki bölümüne ise Kürdili Cazkar makamında eserlerle devam edeceğiz efendim. Yine duygulara dokunan şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Gökhan Sezen'i konuk edeceğiz. Gökhan Sezen, Hasan Esen'in güftesi Beran Yalçın'a ait şarkısını seslendirecek. Bizi yine geçmişe götürecek, hatıralarla, anılarla yüzleşeceğiz. Sonra günümüze bakacağız ve şarkılarla yaşamın nasıl bir kere daha renklendiğine şahit olacağız. Evet, Gökhan Sezen şöyle sesleniyor. Hatıralar bırakmıyor peşimi, hayaline git diyorum gitmiyor. Bitsin diye dua ettim yıllarca, sende cefa, bende vefa bitmiyor.

Sözleri Hasan Özdemir tarafından kaleme alınan Kürdili Cazkâr makamındaki Mahmut Oğul bestesinde Yahya Geylan'ı dinledik. 2020 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Al mendilim sakla benden yadigar. Efendim, bu güzel şarkının ardından yine Kürdili Cazkâr makamında şarkılarla devam edecek yolculuğumuz. Ancak öncesinde bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinlemekte olan değerli dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çünkü bizleri o güzel mesajlarınızla yalnız bırakmıyorsunuz. Yurdumuzun yanı sıra dünyanın dört bir yanından bize mesajlarıyla, iyi dilekleriyle ulaşan değerli dostlar var. Hatta kutsal topraklardan, Mekke'den yazan değerli dostlar var. Her birinize selam olsun diyoruz. Umut ediyoruz ki bu güzel şarkılarla, ortak duygularda siz de bizlerle buluşuyorsunuzdur. Şimdi yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Selahattin Pınar'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısında Ankara Radyosu'nun ve Türk musikimizin değerli sanatkarı Ela Altın'ı dinleyeceğiz. Zaman zaman Ela Hanım da bizim programlarımızı dinliyor. Kendisine buradan TRT İstanbul Radyosu'ndan sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim ve onu çok sevdiğimizi bir kez daha söylemek istiyoruz. Şimdi Ela Altın o unutulmaz Selahattin Pınar eseriyle sesleniyor bizlere. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Güldehen Marmara'yı konuk ettik. Sanatçı Zekai Tunca'nın sözleri Mehmet Erbulan'a ait Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirdi. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevilince sevince güzel. Zekai Bey'in tabii ki birçok özel eseri var. Bu şarkı da bizim en sevdiğimiz şarkılardan biri. Çünkü sevgiyi o kadar güzel bir dille anlatmış ki Zekai Tunca nameleriyle. O yüzden kalbimize ulaşıyor efendim. Değerli dostlarımız, gerçek sevgiler elbette karşılık beklemez. Tıpkı

canlılara duyduğumuz sevgi gibi ya da bir annenin babanın evladına duyduğu sevgi veya bir çocuğun ebeveynlerine duyduğu sevgi gibi. Ama tabii ki bu sevgi karşılık bulursa daha da anlamlanır, daha da güzelleşir. Tıpkı bizim aramızdaki o güzel sevgi bağı gibi değerli dostlar. Biz sevgiyle her sabah bu mikrofondan evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza ulaşmaya çalışıyoruz. Diliyoruz bu gönül köprüsü en güzel sevgi bağlarıyla bağlanmıştır ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er'i konuk edeceğiz. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Bir Erol Sayan şarkısı dinliyoruz. Gül yüzünde güller solsa ağlarım.

benden alamazlar. Çünkü benim canım sensin. Mesem Özşimşir'in İstanbul Radyosu mikrofonlarında 2008 yılında seslendirmiş olduğu Zeki Duygulu bestesini dinledik. Bu güzel şarkının sözleri ise Şadi Kurtuluş'a aitti. Efendim, programımızın şimdiki bölümüne ise Niyaven şarkılarla devam edeceğiz. Ve yine İstanbul Radyosu'ndan bir sanatkara ağırlayacağız. Kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, Udi Bestekar ve avukat Halil Aksoy'un güftesi Ayten Baykal'a ait Niyaven eseriyle konuğumuz olacak. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan. Akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Bir diğer adıyla Sarı Güller.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend eserini seslendirdi. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin. Efendim, bu güzel şarkının ardından sırada bir Saadettin Öktenay bestesi var. Ahmet Özsan'ın 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi Yahya Benekay'a ait. Sanatçının bu albümünde ise aranjör koltuğunda Özkan Turgay oturmuş. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı duruşum ondan.

Ankara Radyosu sanatçılarından İbrahim Şeker Efe bizlerle birlikteydi. Efendim İbrahim Bey 1987 yılında profesyonel sanat yaşamına başlamış ve 25 yıl TRT Ankara Radyosu'nda görev yaptıktan sonra doğduğu şehir olan Eskişehir'e dönmüş ve müzik çalışmalarına orada devam ediyor. Sanatçı Yıldırım Gürses'in sevilen Nihaven şarkısıyla seslendi bizlere. Aşkın bahardı, ümitler vardı dedi. Şimdi ise birlikteliğimize İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seval Şentürk'le devam edeceğiz. Sanatçı bir Teoman Alpay eseriyle seslenecek. Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin.

Özlem Şarkıları isimli albümde seslendirdiği esere kulak verdik, Yalancı Falcı. Ve bu güzel şarkıyla bir yayının daha sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de şarkıların dilinden konuştuk, eğlendik, mutlu olduk, bazen hüzünlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda ortak duygularda beraberce buluşmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizlere veda ederken Hulki Saner'in sevilen şarkısında siz değerli dinleyicilerimizi Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Safdan Haftar'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı, çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırırız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in gündeminde olağanüstü kurultay taleplerinin olması bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların bilinçli bir dijital vatandaş olabilmesi için en güçlü şifrenin aile içindeki güven ortamı olduğunu söyledi. İç iletişimi kuvvetli ailelerimiz, milletimizin en stratejik gücüdür dedi. Burhanettin Duran, çocuk ve gençlere yönelik temiz içerik sunan TRT Çocuk ve TRT Genç'in yayınlarının önemine dikkat çekti. İletişim Başkanı, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile değerlerini reyting malzemesine dönüştürenlerle mücadelenin süreceğini söyledi. Aile yapımızın ve kültürel kodlarımızın örtülü emellerle şekillendirilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bakan Göktaş, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu başladı. Duruşma gün boyu sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarıyla sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 5 yeni şüpheli gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı. Karaalsa ifadesinde benden 500 kilogram altın istediler dedi. Şüphelilerin kendisini öldürmek üzereyken polis tarafından kurtarıldığını söyledi. Van Erciş Karayolu'nda devriyede görevli jandarma aracına hafif ticari aracın çarpması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de dip çamuru temizliğiyle dünyanın en büyük çevre projelerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi. Marmara Denizi için çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Kurum, Marmara'yı en çok kirleten İstanbul olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara için hiçbir şey yapmadı, yapmıyor dedi. Failin meçhul cinayetlere ilişkin birçok dosya yeniden soruşturuluyor. Şanlıurfa Viranşehir'de 2023 yılında bir kadının intiharı olarak değerlendirilen ölümü yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Olayın tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiğini ifade ettiler. Birleşmiş Milletler, tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Haberleri sunduk.

Hanımefendiler, beyefendiler, eski zamanların o eski telaşını özleyenler. Bugün sizleri kısa bir süreliğine de olsa ışıklar içinde ahşap derme çatma bir sahneye, eğlenceye götüreceğiz. Çünkü bugün vakti zamanında güzel bir kantoyla başlıyor. Hanende Nesibe Hanım'dan günümüze kadar çıkıp gelen o Hicaz kanto. O vakit diyelim ki gökten üç elma düşmüş, biri anlatana...

Hanende Nasibe Hanım'ın İstanbul Kantosu'nu programımızın solisti Lale Mumcu Başel seslendirdi. Sevgili dostlar, vakti zamanındasınız. Kemanda Onur Soysal, klasik kemençede Gülten Yayın, Ud'da Efe Kaşıkçıoğlu, Kanun'da Mehmet Dönmez, Ney'de Salih Yurttaş, Klarnet'te Tolga Akşit, Ritim Saz'da Mustafa Şekerli, Klavye'de Caner Araal eşlik ediyor programa. Programı sizler için Nihan Yöyen hazırladı. Sesimizi sizlere Fırat Öztuğran ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Evet sevgili dostlar, bugün programımızın bestekar konuğu 1904 İstanbul doğumlu Muzaffer İlkar. İlk ve orta eğitiminden sonra lise yıllarında Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girdi. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan ders aldı. Onun teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girdi. Programımızın ilk bölümünde yer vereceğimiz Muzaffer İlkar bestelerinin ilk örneklerinden biri yine "Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım, dertliyim. Kararan gönlüme güneş de doğmayacak sanırım, dertliyim." Kanun Taksim'de Mehmet Dönmez'i dinliyoruz.

Muzaffer İlkar, müziki hayatı boyunca çok kıymetli isimlerin öğrencisi oldu. Bunlardan bazıları Leon Hancıyan, Bogos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Daryal. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla Ankara'ya geldi. Yine bir Muzaffer İlkar bestesi, bir Nihavend eser. Gurbete düştüğüm günlerden beri ömrümün

Ankara'ya geldiği yıl geçimini sağlamak için ticaretle uğraştı Muzaffer İlkar. Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyat bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Şefliği, sonrasında da TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu. Ve bir Hicaz eserle devam ediyoruz programa. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki, bilmedim, yandım ezelden. Ney Taksim'de Salih Yurttaş.

O yılların kıymetli sanatçıları tarafından yorumlanan şanslı şarkılardan biri Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısı. Pek çok Yeşilçam filminde albüm kapağında kırık bir plan, yarım kalan cümlesinde karşımıza çıkar. Bizce birçok anıya da şahitlik etmiştir iyisiyle, kötüsüyle. O halde siz de radyolarınızın başında bizlere usul usul eşlik ediniz. Çünkü biz biliriz ki siz de bu şarkıyı çok seversiniz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Muzaffer İlkar 22 Şubat 1987'de aramızdan ayrıldı. Türk musikisine böylesine kıymetli ve unutulmaz eserler

bırakan bestekarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Güftesi Zeki Uluruh'a ait bir bestesini seslendireceğiz şimdi. Bu yara başka yara, dertliyim yardan yana. Zalim gurbet elinde, kimsem yok derdim yana.

Saatlerimiz 13.31'i gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayın vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Saz eseri deyince belki de aklınıza gelen ilk eserlerden biri Refik Talat Alpman'ın Hicaz eseri. Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Malkoçoğlu, Battal Gazi Karamurat. Atının üzerinde rüzgardan hızlı koşarken, surdan sura gözü kapalı atlarken, sinemadaki çocukların kahramanı, büyüklerin umudu oldu Cüneyt Arkın. Yeşilçam'ın en asil, en delikanlı, en gururlu sayfalarından biri. Peki ya Türkan Şoray? Kirpiklerine şiirler yazılan, kara gözlerine şarkılar söylenen. O Türkan yok mu o Türkan dedirten, Türk sinemasının sultanı. 1970 yılında bir filmde buluştular. Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray. Buluştukları filmin onlar kadar bir de unutulmayan şarkısı kaldı akıllarda. Arım balım peteğim.
1: Her şeye rağmen iyi günler geçirdik. Siz gidince yalnız hissetmeyeceğim kendimi.
2: Kendinize iyi bakın.
1: Olur.
2: Ne o? Ağlıyor musunuz?
1: Yok. İstasyonlarda hep kurum kaçar gözlerime.
2: Ayrılık saati geldi. Allah'a ısmarladık arım balım peteğim.
1: Güle güle Harun Bey.
2: Unutmayın, ağlamak yok.
1: Yok tabii. Benim için üzülmeyin. Yerinize birini buldum bile. 22 numara. Yok yok, yanlış söyledim, 22 sizsiniz. O 23 olacak, görüyorsunuz ya. Sizi düşünmeye bile baktım, olmayacak. Sizi sevdiğimi, sizin için ölmek istediğimi bile unuttum. Belki yüzünüzü bile hatırlamayacağım. Ömrüm mutluluk içinde geçecek.
2: Öyle olmasını dilerim.

0: TRT Name.
1: Bugün pencereden dışarı baktığınızda takvim yaprakları hangi günü gösteriyordu? Ya da sabah uyandığınızda aldığınız ilk haber neydi? Haber almak, mektupların o sessiz cümleleri ve duvarlarımızda eskiyen, sararan takvimler. Haber almanın bu kadar kolaylaştığı bir çağda aslında birbirimizden ne kadar habersiziz sevgili dostlar. Posta güvercinleriyle günler süren o bekleyişler günümüzde sadece saniyelere gizlenmiş. Peki ya eskimiş, sararmış takvimler? Siz de bilirsiniz ki ömür diyorlar takvimlerden düşen her bir yaprağa. Onlar azaldıkça ömür de eksiliyor. Peki sen, sevgili yarim, senin o düşen takvimlerden var mı haberin? Bak ne diyor şarkıda. Vakit geç, geç olmuş, dönülmez yolmuş, yürek bin pişman.

Sahi, en son ne zaman bir zarfın kenarını incitmekten korkarak o titreyen ellerle açtınız? En son ne zaman satır aralarında bir insanın kokusunu, sesini aradınız? Eskilerden "Bak postacı geliyor, selam veriyor" şarkısıyla çıkıp gelen sakladığınız mektuplar oldu mu hiç? Sandıklarımızda, yastık altında. Peki siyah beyaz fotoğrafın arkasına gizlenenler? Oysa şimdi mesaj yolla, saat kur, hatırlat, bir de gülen yüz ekle. Tamamdır. İyi ki yaşanmış o özlediğimiz sararmış tozlu yapraklı günler. Yoksa bunca aşk, bunca özlem nasıl dillenip satırlara dökülürdü ki, notalara?

Vakti zamanında askerlik yapan dedelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz iyi bilir. Kışlada en heyecanlı, yüreklerin en hızlı çarptığı an posta dağıtım saatidir. İsimler tek tek okunurken herkes nefesini tutar. Ali, Hasan, Mehmet diye. O kağıtta anne elinin kokusu, babanın sarsılmaz gücü, yarın utangaç, gözü yaşlı selamı durur çünkü. Ama en çok da o koyar. İşte bu yüzden demişler, askerlikte sevda çekmek zor diye. Bizim için de tabii bir haftalık sissizlik çekmek zor. Ama ne yapıyoruz? Biz de size kendi mektuplarımızı yazıyoruz. İsmini okunmasını bekleyen dostlar var. Programımızın solisti Lale Mumcu Başel gibi, kemanda Onur Soysal, klasik kemençede Gülten Yeğin, Udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Mehmet Dönmez, neyde Salih Yurttaş, klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli, klavyede Caner Araal ve programı Nihan Yöyen hazırladı. Fırat Özturan sesimizi ulaştırdı ve ben Hakan Urgancı. Son eserimizle veda ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi,

Sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. Egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi var. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Özel'in gündeminde olağanüstü kurultay taleplerinin olması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin'de 10 ABD'li şirkete ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların bilinçli bir dijital vatandaş olabilmesi için en güçlü şifrenin aile içindeki güven ortamı olduğunu söyledi. İç iletişimi kuvvetli ailelerimiz milletimizin en stratejik gücüdür dedi. Burhanettin Duran, çocuk ve gençlere yönelik temiz içerik sunan TRT Çocuk ve TRT Genç'in yayınlarının önemine dikkat çekti. İletişim Başkanı yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda artan engelli istihdamını vurguladı. 2002'den bugüne 15 kat artışla 83.098 engelli bireyin kamuya yerleştirilmesini sağladık dedi. Göktaş, ikinci engelli hakları ulusal eylem planı çalıştayına katıldı. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu başladı. Duruşma gün boyu sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarıyla sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada 5 yeni şüpheli gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı. Karaal ise ifadesinde benden 500 kilogram altın istediler dedi. Şüphelilerin kendisini öldürmek üzereyken polis tarafından kurtarıldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nde dip çamuru temizliği ile dünyanın en büyük çevre projelerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi. Marmara Denizi için çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Kurum, Marmara'yı en çok kirleten İstanbul olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara için hiçbir şey yapmadı, yapmıyor dedi. Faili meçhul cinayetlere ilişkin birçok dosya yeniden soruşturuluyor. Şanlıurfa Viranşehir'de 2023 yılında bir kadının intihar olarak değerlendirilen ölümü, yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Olayın tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Korhan Gülderen, Ut'ta Ömer Oytun, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Cello'da Ahmet Dinleyen, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk sanat müziğinin en köklü ve günümüzde de en çok sevilen melodik yapılarından biri olan klasik eserlerden günümüzün popüler şarkılarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan ve müziğe kattığı bu evrensel ve büyüleyici tını sayesinde ilk duyulduğu andan itibaren insanı hemen kendi dünyasına çekmeyi başaran nihavend makamında eserlerle başlıyor. Hüseyin Saadettin Arel'in Mini Mini Nihavend Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlerle olacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Nihavend makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Nihavend

Efendim TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programında sırada hem tıp doktoru kimliği hem de musiki dünyasındaki devasa izleriyle Türk kültür tarihinin en parlak şahsiyetlerinden biri olan Alaaddin Yavaşça'nın Nihavend şarkısı var. Sanatçımız Alper Diler sizin için söylüyor. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün.

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de. Veda artık her şeye. Zeynettin Maraş'ın güftesi de kendisine ait Nihavend şarkısını sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz.

ağlayıp yanmam. Efendim, Türk müziğinin bir başka sevilen bestekarı Baki Çallıoğlu'nun Nihavend şarkısını sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinleyeceğiz ve hemen ardından Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere dramalı Hasan Güler'in Nihavend şarkısını seslendirecek. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde. Evet, sanatçımız Oktay Cantürk ve sonrasında koromuz sizlerle.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk musikisinin en karakteristik ve duygulu makamlarından olan Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. İlk eserimiz bestesi Ankara ve İstanbul radyolarında görev yapan keman sanatçısı Talat Er'e ait. Güftesini Nadide Gülpınar'ın yazdığı şarkıyı sanatçımız Bahadır Özüşen seslendiriyor. İlk bahara bekle beni demiştin, hiç mi orada kış baharı bulmuyor?

Tam sırada Türk müziğinin modern dönemine damgasını vurmuş, güçlü sesi, yorumu ve yaptığı birbirinden güzel eserlerle gönüllerde taht kurmuş sanatçı Zekai Tunca'nın Kürdi şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu, onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Kıymetli dinleyenler, sırada birçok sevilen esere imza atmış, sadece besteleriyle değil, araştırmacı ve yazar kimliğiyle de ön plana çıkan Turhan Taşan'ın Güftesi Yalçın Benlican'a ait Kürdi eseri var. Sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu söylüyor. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Susadım gülüşüne, hasretim gelişine, rastlamadım eşine. Kalbimde yerin o kadar derin, gülen gözlerim senin eserin. Türk müziğinin bir başka dev ismi Erol Sayan'ın güftesi Yılmaz Topuz'a ait Kürdi eserini sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, sesimizi sizlere ulaşmasını sağlayan kıymetli ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: yollara. Seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler.
1: TRT Name.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Beştepe'de resmi törenle karşılanacak görüşmelerde Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle savunma sanayinde Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. İşbirliğinin en büyük halkalarından birini elektronik harp sistemleri oluşturuyor. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve AB üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. Egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. Van'da hafif ticari araç jandarma personelinin aracına çarptı. Kazada uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Üçü jandarma personeli, 5 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit Karabulut için başsağlığı mesajı yayımladı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin'de 10 ABD'li şirkete ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirdiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Yaz dönemi için Kur'an kursları kapılarını açıyor. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Kurslarda 4, 6, 7, 10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an eğitimi verilecek. Ailelere yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak. 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler, yasal çalışma süresi şartını henüz tamamlamadıkları için yaz dönemi mazeret tayinlerine başvuramayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir mazeret tayini duyurusu yayımlanacağını açıkladı. Jandarma Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'deki uyuşturucu bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. 341 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Artvin'de Şavşat Çayı'na düşen araçtaki baba ve oğlu 9 gündür aranıyor. Arama çalışmalarına 90 personel, 3 bot, 2 drone ve 21 araç katılıyor. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğan Dikmen yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Rast Faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Mehmet Ali Hevenk yapıyor.

Doğan Dikmen yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Rast Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Kemal'la Mehmet Ali Hevenk yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki lider basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki göstererek herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi, egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını kırışlarız dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıklarken, Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius II. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı, iki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. İstanbul Adalar Belediyesi

yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt ve Kırıkkale merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 14'ü tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. Amerika Birleşik Devletleri kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin'de 10 Amerikan şirketine ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Polis meslek eğitim merkezleri giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına polis akademisinin internet adresinden ulaşabiliyor. 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler yasal çalışma süresi şartını henüz tamamlamadıkları için yaz dönemi mazeret tayinlerine başvuramayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir mazeret tayini duyurusu yayınlanacağını açıkladı. Yaz dönemi için Kur'an kursları kapılarını açıyor. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an eğitimi verilecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name yolculuğumuz daha başlıyor. Ben İhsan Güvenç. TRT Name İstanbul stüdyosundayız efendim. Sizler için nihavent eserler hazırladık. Stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıyla birlikteyiz ve sizler için bu yayını gerçekleştirmekteyiz. Kimler bu kıymetli dostlarımız? Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Ut'ta Gürcan Yaman, Klarnet'te Tanju Erol, Bas Gitar'da Cenk'er Sarp, Piyano'da Ceyhun Çelik ve Ritim Saz'da Erhan Bahçı. Yapımcımız Işıl Ak'tan Tonmeister'imiz Mehmet Sungur efendim. Teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel. Evet, bu akşam saat 19'a dek birlikteyiz. Çok bilinen, çok sevilen bir Saadettin Kaynak eseriyle Nihamet makamında merhaba dedik. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Dediğim gibi bu akşam nihavent eserlerden oluşan bir repertuar yaptık efendim. Yusuf Nalkese'nin sözü ve müziği kendisine ait olan çok sevilen nihavent şık bir eseri var. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Okumaya çalışalım efendim.

Evet, dostlarımızın, üstadlarımızın gönüllerine sağlık. Eyvallah efendim. Şimdi çok sevilen, gerçekten bugün bilindik eserlere de yer verdik aslında. Nihavend bir eser yine Avni Anıl bestesi efendim. Turgut Yarkent güftesini yazdı. Herhalde 7'den 70'e ulaşmış bir eser. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum.

Bu çok sevilen şarkıyı icra ettikten sonra Alaaddin Şensoy'un çok güzel, hareketli bir eseri var. Bununla devam edelim. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun diyor. Güfte de kendisine ait. İcra edelim efendim, buyurun.

Evet kıymetli dostlar, programımıza devam edelim. Bu güzel eserden sonra Kemani Serkis Efendi'nin, yine çok bilinen, Güfte'yi pek bilmezler açıkçası, kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime, bazen La Edir yazar ama öyle değildir efendim Güfte, İhsan Raif Hanım'a ait. Evet doğru duydunuz, benim adaşım. Hayat hikayesi çok acıklı, çalkantılı bir hayat hikayesi olan, kalemi çok keskin bir hanım ve çok genç yaşlarda hayatını kaybetmiş, Cumhuriyet döneminde yaşamış bir hanım. Yazar, şair. Dediğim gibi meraklı olan kıymetli dostlar varsa bu şarkının Güftekar ile ilgili birazcık bilgi edinebilirsiniz. İnternette vardır efendim. Hayat hikayesine bakarsanız bu sözlerin neden yazıldığını daha iyi anlayabiliriz. Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime diyor. Bu zorlu kader çizgisini çok iyi ifade etmiş. Biz de okumaya çalışalım. Buyurunuz efendim.

Evet efendim, kıymetli sanatçı dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Osman Nihat Akın, güfte ve beste. Yine ölmeyen bir şarkı, zamanı olmayan. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre, bazen derler ki sen bin ömre bedelsin. Okumaya çalışalım.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli icralarınız için. Evet efendim, her biri birbirinden değerli sanatçı dostlarımızla sizler için hazırladığımız repertuarı icra etmeye gayret ediyoruz. Arenamesiyle haşmetli Avni Anıl Hoca'nın Nihavend eseri. Yine çok bilinen, gönüllere taht kurmuş bir eseri. Hem radyoda hem televizyonda en çok istek alan, bizim sosyal medyalarımıza en çok istek gelen şarkılardan seçiyoruz. Çok çok fazla şarkılar var. Bugün Nihavend şarkıları bir araya getirme muradındaydık. Nitekim biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İcra etmeye çalışalım efendim.

Evet efendim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz ritmi hızlandıralım, hareketlendirelim. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye. Birlikte okursak seviniriz kıymetli dostlar.

Evet kıymetli dostlar, Gizli Aşk bu eserinden sonra Maestro'muz Aydın Varol, Ellerim Böyle Boş, Şekip Ayhan Özışık bestesine bağladı. O iki eseri gayet de güzel oldu. Gönlünüze sağlık herkese, kıymetli dostlarımıza. Evet efendim, bir Zeki Müren eseriyle devam edelim. Bir Demet Yasemen Aşkımın Tek Hatırası. Bu repertuarı yaparken gerçekten dinleyicilerimizin evde, iş yerinde, belki araçlarında seyahat ederken bizimle birlikte okumasını hayal ederek yaptık. Çünkü bilinen, sevilen ve istenen eserlerden oluştu. Biz sizi duyarız efendim. Siz bize eşlik edin. Biz sizi duyarız. Buyurun efendim.

Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli icra için ve serin başındaki taksim için. Kıymetli abim Aydın Varol'a kemanında teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz. Stüdyomuzda gerçekten çok duygulu, çok huzurlu bir ortam var. Umarım mikrofonlarımızdan bu duygularımızı, bu hissiyatımızı sizlere aktarabiliyoruzdur. Bu eserler aracılığıyla okuduğumuz tüm eserlerde güftekar ve bestekarlara minnettarlığımı arz ediyorum. Bir solist olarak bu eserleri seslendirerek sizlerin huzurunda olmamız hasebiyle bize dolaylı ya da doğrudan bırakılan çok kıymetli miraslar özellikle biz solistler için çok kıymetli. O yüzden önlerinde saygıyla eğiliyorum. Her birinin noktasına, virgülüne hürmetimi, saygımı arz ediyorum. Son derecede samimi olarak bu duygumu sizlere arz edeyim efendim. Evet, devam edelim efendim. Necdet Tokatlıoğlu bestesi, yine çok bilinen, sevilen, hepimiz sevilmek isteriz herhalde. Sevmek ama illa sevilmek isteriz. Güfte der ki, yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Hepimiz sevmek ve sevilmek istiyoruz ve sevmek ve sevilmek için varız efendim. Sevelim, sevilelim, bu eseri de icra edelim. Buyurun.

Evet, kıymetli dostlarımın ellerine sağlık. Çok duygulu, yine çok güzel bir icra. Özel teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Evet, artık sonlara geliyoruz. Bu güzel stüdyoda bu güzel eserleri kimlerle icra ettik? Tekrar söylemek isterim efendim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, da Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Erhan Bahçı ve bendeniz İhsan Güvenç. Bu eserleri sizler için seslendirdik. Gönlümüzü, duygumuzu katarak mikrofonlardan size hizmet vermeye gayret ettik efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel. Bu programın sonlarına gelen, şu anda belki denk gelen kıymetli dostlara tekrarı ile ilgili de bir anons yapmak isterim. Bu gece saat 12 itibariyle programımızın tekrarını baştan sona dinleyebilirsiniz efendim. Yine TRT Name'de, bu frekansta, bu gece saat 12'de tekrarını dinleyebilirsiniz. Evet, finale gidiyoruz kıymetli dostlarım. Bu eser de sürpriz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Müzikle kalın, sağlıklı kalın. Saygılarımızı, sevgilerimizi arz ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.

Akşamın sesine hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name'de buluştuk yine sizlerle. Saatimiz 19'u gösterirken TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı hazırlayan Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Eda Işık ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel ve keyifli bir akşam diliyoruz her zaman olduğu gibi. Yine Türk sanat müziğinin o güzel şarkılarını dinlemeye hazırsanız, biz bugün Nihavend eserlerle başlayalım istedik. İlk olarak Emel Sayın'a kulak veriyoruz. Alaaddin Şensoy, Ayla Peken'in dizelerini bestelemiş. Gözlerime çöken akşam gibisin, ruhumda bir alev, gözümde nemsin.

Ziya Taşkent'ten dinledik Mehmet Erbulan'ın güftesini yazdığı Erdoğan Berker'in Nihavend şarkısını. Şimdi Eylül Turan'a kulak veriyoruz bir Avni Analı bestesiyle. Güfte Erol Kavşit imzası taşıyor. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. İçimdeki sevgiler, hazlar seni kıskandı.

Bülbül aşıkmış güle, İnci Yaman'dan dinledik Zeki Müren'in Yavent şarkısını. Aynı makamda şarkılarla devam ediyoruz. Bu kez Esma Başbu geliyor mikrofona bir Erol Sayan şarkısıyla. Yalvarırım üzme beni, sen de ben gibi yanarsın. Aşkım ömrüm nerede diye sızlanırsın.

Nebahar Özel'in Nihavend şarkısıyla Asuman Aslım Görgün mikrofondaydı. Akşamın sesi devam ediyor. Şimdi bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. Güfte Nedim imzası taşıyor. Erişti nebahar eyyamı, açıldı güle gülşen. Çerağın vakti geldi lalezarın didesi ruşen.

0: üzme.
1: Üzme beni, Zekai Tuncan'ın sevilen şarkısını Murat Seçkin yorumuyla dinledik. Saatimiz 19.32 sevgili dinleyenler. Şimdi Baki Duyarlar'ın sevilen şarkısında Melda Kuyucu Kılıç'a kulak vereceğiz. Güfte İlhan Behlül Pektaş imzası taşıyor bu Kürtili Hicazkar şarkıda. Belki de meçhuldür gideceğim yer, benimle gelmeye mecbur değilsin. Gözümden yaş çalma güleyim diye, benimle gülmeye mecbur değilsin.

İlhan Behlül Bektaş dizeleri yazmış, Necdet Tokatlıoğlu bestelemiş, Nusret Yılmaz seslendirdi. Şimdi Dilek Özkan'a kulak verelim. Erdinç Çelikkol'un bestesi, Sedat Ergintuğ'un güftesiyle Muhayyer Kürdi bir eser dinleyelim. Kaybolan yıldız gibi, çıldıran yalnız gibi, ağlayan bir kız gibi harap ettim kendimi.

Ben yoruldum sana şiir yazmaktan dedi Faruk Salgar. Hanife Kahraman'ın güftesi Göksel Baktagir'in Muhayyer Kürdi bestesiydi. Şimdi Alper Diler'i dinleyeceğiz. Amir Ateş, Nükhet Ulaştırın dizelerini bestelemiş. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış.

Dilden arşa yükselen bir duadır şarkılar. Alparslan'dan dinledik, Fatma Onur güftesini yazmıştı. Hasan Esen, Muhayyer Kürti makamında bestelemişti. Şimdi yine Muhayyer Kürti bir eser var. Özdemir Kiper'in güftesi, Selahattin Altınbaş'ın bestesiyle Mehsem Özşimşir mikrofonda. Aşk okuyan bülbüllerle, hiç solmayan al güllerle, kucak kucak sevgilerle bir gün sana geleceğim.

Vedat Çetinkaya'yı kendi bestesinde dinledik. Küfte Gülser Bal'a aitti. Çiçekler açıyor gönül bahçemde. Şimdi Hamiye Turan'la devam ediyor birlikteliğimiz Zeki Müren'in sevilen Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Bağrımda bir çöl güneşi, içimde aşkın ateşi.

Kürtçüden dinledik. Mürüvvet Yıldızdoğan'ın güftesi Barbaros Erköse'nin Muhayyer Kürdi şarkısıydı. TRT Nami'de akşamın sesi devam ediyor İstanbul'dan. Saatimiz 20.15'e doğru ilerlerken Çiğdem Yarkın'a kulak veriyoruz bu dakikalarda. Rüştü Şardağ güftesini yazmış Selahattin Erköse yine Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana. Uzakta kal sevgilim.

Bir Erol Bingöl şarkısıydı. Kendi seslendirdi bestesini. Güfte Nilgün Aygül imzası taşıyan Hüzzam bir eserdi. Hüzzam makamının o güzel nameleriyle devam edelim. Bu kez Yahya Gelan'ı Sabahattin Hizmetli'nin şarkısında dinleyelim. Sevgine hasretim, yüzüne hasret. Gel artık güzelim, bekletme beni.

Ayşen Birgör mikrofondaydı. İlgün Soysev'in Yekta Güngör Özden'in dizeleriyle bestelediği Hüzzam eserdi. Şimdi Ayşe İkiz'i bir Saadettin Kaynak şarkısında dinleyelim. Mustafa Nafiz Irmak'ın dizeleri makam Hüzzam. O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim. O ipek saçlarının her teline yüz süreyim.

TRT Name'desiniz. Akşamın sesi devam ediyor. Saatimiz 20.40'ı gösterirken Bahadır Üzüşen'den dinledik bu şarkıyı. Bülent Nuran'ın bestesiydi. Cemalettin Turan'ın dizeleriyle. Şimdi Tuğçe Pala'ya kulak veriyoruz. Manok Ağa'nın Kürdili İcazker şarkısını dinleyeceğiz. Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa.

Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Alaaddin Yavaşça'nın Münir Müeyyed Berkman'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkıda Güler Basuşen mikrofondaydı. Elif Güreşçi'ye Aşkın Tuna'nın güftesini yazdığı Bir Zekai Tunca şarkısında dinliyoruz şimdi Kürdi makamında. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al, gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Nazan Sıvacı'dan dinledik Yusuf Nalkesen'in Kürzeli İcrasker şarkısını ve veda zamanımız geldi. Bizler programı hazırlayan Işıl Ak'tan teknik yönetmenimiz Eda Işık ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Sevdiklerinizle keyifli geçsin akşamınızın kalan kısmı diyoruz. Ve Mine Geçeli'nin seslendireceği Suat Sayın'ın Sevilen Hicaz şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Hoşçakalın.

TRT Name. Aşkın Namesi.

0: Hala pek çok kişi tarafından modern pikaplarla karıştırılan gramofonun tam olarak ne olduğunu açıklayalım diyor güzelce yazımızda. 16 Mayıs 1888 ses kaydı ve müzik dinleme deneyimini kökten değiştirecek bir buluşun tanıtıldığı tarihtir gramofon diyor. Ve biz de sizlere bu başlangıç sözlerimizde merhaba diyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'la birlikte sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Efendim gününüz güzel olsun, kazasız belasız en güzel günlerde, en güzel gecelerde buluşalım inşallah diyorum. Ve Mersin'den İstanbul'a gelen, Aşkın Namesi programına gelen çok değerli konuğum var. Hikmet Şahin Bey, kendisi bir koleksiyoner ve gramofon koleksiyoneri, aynı zamanda taş plak koleksiyoneri. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum, mutlu oldum.
0: Ne güzel. Biz kendisiyle yine programlar sayesinde tanıştık ve ortak dostlarımız var tabii ki. Onlardan biri de Kubilay Dökmetaş ki o da bir koleksiyonerdir değil mi?
1: Evet.
0: Hem
1: evet.
0: gramofon.
1: İyi bir koleksiyoner.
0: Evet.
1: Ve ona da selam olsun.
0: Eyvallah. Ve aynı zamanda halk müziği sanatçımız.
1: Evet.
0: Emekli sanatçımız oldu gerçi ama tabii sanatçının emeklisi olmuyor.
1: Aynen. Katılıyorum. Aynen.
0: Aynen devam ediyor. Şimdi gramofonun tarihçesini sizden bir alalım. Sonra da bir eserle devam edelim. Buyurun.
1: Aslında yanlış biliyoruz.
0: Hı hı.
1: Bu sesi kaydedip sonradan dinleme hı hı. fonografla başladı.
0: Hı hı.
1: Thomas Edison'un
0: hı hı.
1: icat edip daha sonra işte bir ondan 10 yıl falan sonra hı hı. bir Alman bilim adamının
0: evet.
1: onu geliştirerek
0: hı hı.
1: bugünkü işte gördüğümüz
0: hı hı.
1: kullandığımız evlerimizde baş köşelere koyduğumuz gramofon şeklini aldı.
0: Evet. Emile Berliner tarafından
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Daha sonra bu kendi adıyla gramofonlar da üretti.
0: Hı hı.
1: Daha sonra yaygınlaştı. İşte 1910'larda
0: hı hı.
1: Türkçe kayıtlar başladı.
0: Evet.
1: Daha sonra Türkiye'de fabrikasını kurdular.
0: Hı hı.
1: Böylece süre geldi. Ta 60'lı yılların sonu 70'lerin başına kadar devam etti.
0: Devam etti. Peki Hikmet Şahin nerelidir?
1: Efendim Hikmet Şahin sanatın başkenti, kültürün hı hı. başkenti,
0: hı hı.
1: baş tacı Sivaslıdır.
0: Evet.
1: Sivaslıdır. Sivas dendiği zaman
0: hı hı.
1: yani sayamayacağımız kadar çok aşıklar, ozanlar, sanatçılar diyarı.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Ve oralıyım.
0: Evet, Sivaslısınız.
1: Evet.
0: Ve bu merak nereden başladı size?
1: Sivas'ta istisnasız her evde
0: hı hı.
1: duvarında ya bir ud vardır,
0: evet.
1: ya kanun vardır, ya bir bağlama vardır.
0: Hı hı.
1: Yani her 10 evden 7'sinde bu 3 aletten biri vardır. Fasıllar olur. Çocukluğumuzda düğünlerde ud, cümbüş
0: hı-hı.
1: çalınırdı.
0: Evet.
1: Hep çalınırdı. Biz o kültürle büyüdük.
0: Değil mi? Evet, peki. Şimdi Hafız Osman'ın bir kaydını dinleyelim mi?
1: Çok iyi olur.
0: Taş plaktan.
1: Çok iyi olur.
0: Dil verme gönül aşka ki aşk afeti candır diyor ve Isfahan makamında Fuzuli'nin güftesiyle ve Tambur Cemil Bey'in taksimiyle hadi Hafız Osman'ı şöyle taş plaktan bir dinleyelim.

0: Peki nasıl bir duygudur değil mi?
1: Müthiş.
0: Yani.
1: Yani bunu anlatamam yani.
0: Hı hı.
1: O gramofonu zembereğini kurup o plağı oraya koymak,
0: Hı.
1: oradan o çıkan sesin verdiği keyif, haz. Yani ben bunu anlatamam yani, bunu tarif edemem.
0: Yani insanı bir 100 yıl geriye götürüyor değil mi?
1: Götürüyor.
0: O derinliklere
1: Yani.
0: indiriyor ve o zamanki düşünce hali, o
1: Yani.
0: zamanki ruh hali ve o zamanki sanat estetiği, işte
1: Müthiş.
0: o iğneden ve o
1: O
0: gramofonun,
1: çıplak ses.
0: değil mi?
1: Yani bu başka bir şey yani. Yaşıyorsun orada. Yani gözünü kapat, 1950'lere, 40'lara, 30'lara, o döneme gidiyorsun ya.
0: Gramofonun icadından önce ses kaydı ve yeniden çalma teknolojisi oldukça sınırlıydı diyor.
1: Evet.
0: Thomas Edison'un 1877'de icat ettiği fonograf ses kaydı konusunda ilk adımı atsa da silindir üzerine kaydedilen seslerin kalitesi düşük ve kopyalanması zordu.
1: Ve çok kısa kayıtlar.
0: Evet, Emile Berliner bu sorunları aşmak için yeni bir yaklaşım benimsedi. Berliner 1887'de düz bir disk üzerine ses kaydı yapma fikrini ortaya attı. Bu yöntem ses kalitesini artırmanın yanı sıra kayıtların kolayca kopyalanmasını da sağlıyordu diyor.
1: Evet.
0: İlk gramofon prototipleri zayıf ses kalitesi ve kısa çalma süreleri gibi sorunlarla karşılaşsa da Berliner'in azmi ve sürekli geliştirme çabaları sayesinde gramofon teknolojisi hızla ilerledi. 16 Mayıs 1888'de Philadelphia'da yapılan tanıtım gramofonun halka ilk kez sunulduğu önemli bir olaydı. Berliner'in geliştirdiği gramofon

0: daha iyi ses kalitesi ve daha uzun çalma süresi sunarak fonografın önüne geçti. Ayrıca gramofon kayıtlarının seri üretimi daha kolay ve ucuz olduğu için bu yeni teknolojiyi hızla yaygınlaştı. Ve zaten bu dönemlerde de artık Türk sanatçılarının da bol bol plak yapma şansı
1: 1910 kolaylığı 10 yılından sonra başladı.
0: Evet, ortaya çıktı değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ve iyi ki o dönemlerde işte Şaşı Osmanlar, işte Tamburu Cemil Beyler, daha işte şimdi, Hafız Samiler, evet, Hafız Kemaller, daha kimler?
1: Şimdi ilk kayıtlar meddahlar tarafından yapıldı. Pek şey olmadı. Daha sonra bu Tamburi Cemil Bey girdi.
0: Evet.
1: Daha sonra işte saydığınız isimler sırayla geldiler.
0: Evet. Şimdi efendim tekrar bir eser daha dinleyeceğiz. Bu sefer Deniz Kızı Efteliye'den dinleyeceğiz. Nikriz makamında bir şarkı. Yalova'nın şen kızını kandıralım alalım. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'un.
1: Efteliye Hanım'a kemanı ile eşi Sadi Işılay Bey eşlik ediyor.
0: Evet. Dinliyoruz.

0: Peki Hikmet Şahin ilk gramofonunu ne zaman aldı?
1: Aşağı yukarı 20 yıl önce aldım. 20 yıl önce evimizde vardı bizim çocukluk dönemlerinde, tabii 1960'larda. Tabii o zaman değerini bilmiyorduk.

0: gramofon değil
1: Gittiler onlar,
0: mi?
1: plaklar falan. Daha sonradan zaten söylediğim gibi müziğin içindeydik biz.
0: Evet.
1: Öyle tesadüf eser oldu.
0: İlk nereden almıştınız gramofonu?
1: Kayseri'den.
0: Aldınız.
1: Kayseri'den gittim, orada gördüm, aldım.
0: Hı.
1: Öyle devam etti. Daha sonra işte plak toplamaya başladım. Daha sonra gramofonların hepsini ben Avrupa'dan aldım.
0: Evet.
1: Almanya'dan aldım, Fransa'dan aldım, İsveç'ten aldım,
0: Hı.
1: İtalya'dan aldım.
0: Peki en değerli gramofonlar hangileridir?
1: His Master Voice, sahibinin sesi
0: Hı.
1: dediğimiz,
0: Evet.
1: Kolombiya.
0: Evet.
1: Ya hepsi güzel aslında. Hepsinin kendine has özellikleri
0: Özellikle.
1: var. Fransızların pateleri var.
0: Hı.
1: Almanların var. Berliner var. Grafson var.
0: Peki bunlar hala üretimde değildir.
1: Değiller.
0: Peki parçaları nereden buluyorsunuz?
1: Parçalara ya bir şekilde bulunuyor. Ya eskiden topluyorsun.
0: Hı.
1: Onu dağıtıp.
0: Evet.
1: Zaten çok öyle şey bir şey yok mu? Mekanik.
0: Evet.
1: Neticede zemberek yay.
0: Anladım. Hı.
1: Ve günümüzde de Türkiye'de şimdi onları tekrar tekrar yapan ustalarımız var.
0: Var değil mi?
1: Var,
0: Ama bir
1: var,
0: üretim
1: var.
0: yok tabii.
1: Yok.
0: İğne üretimi yok mesela. Gramofon iğnesi.
1: Polonya'da üretiliyor.
0: Öyle mi?
1: Polonya'da üretiliyor.
0: Anladım.
1: Gramofon her ne kadar eskimiş de olsa
0: Hı.
1: hala evlerimizde sade bizlerin değil. Avrupa'da da
0: Hı.
1: bayağı severleri var yani
0: Var değil mi?
1: hala tabii ki
0: Efendim,
1: kullanılıyor.
0: tabii benim de ilk gramofonum oldu, sağ olsun. Hikmet Şahin Bey Mersin'den gelirken bize de bir hediye olarak bir gramofon getirmiş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sizler de duyun. Ve çok da güzel taş plaklar hediye ettiler. Teşekkür ediyorum kendisine.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bu sefer de bana geçelim. Ne dersin? Benden bir eser dinleyelim.
1: Muhteşem bir şey olur.
0: Evet. Ya Rab, benim her müşkülüm lütfunla sen asan buyur. İnsan yarattın zahirim, hem batınım insan buyur. Efendim, Ömer Demirbağ'ın sözleri, bendeniz Hüseyin İpek'in bestesi Uşak makamında.
1: Çok sevdiğim bir şarkı.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hadi beraber dinleyelim.

0: Evet efendim, bendeniz Hüseyin İpek'ten dinlediniz. Ya Rab benim her müşkülüm lütfunla sen asan buyur. Gramofon ve taş plak konusuna yine devam edeceğiz tabii ki. Bu birinci programda yetmedi, ikinci programda devam edeceğiz. Gelecek haftada beraberiz değil mi? Sözünü alalım.
1: İnşallah, inşallah, tabii ki.
0: Evet.
1: Tabii ki, seve seve.
0: Çünkü konumuzu bitiremedik. Şimdi programımızın da sonuna geldik sayılır.
1: Hüseyinciğim, ben şarkı çok güzel beğendim ama ben senin güzel sesinden bir gazel dinlemek istiyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Fusuli'den olsun mu? Ne dersin?
1: Çok güzel olur.
0: Evet.
1: Bütün gazelleri güzel okuyorsun. İcra ve sesinin rengi, o ipeksi dokusu mahvediyor bizi yani. Ben çok seviyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yani bir taş plak dinleyicisi olarak bunları
1: Büyük bir keyifle, zevkle dinliyorum ve takip ettiğim bir üstadsınız.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum, onu söyleyeyim. Aşkın Namesi programının bu haftada sonuna geldik. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Mahmut Darslan'la birlikte ve çok değerli konuğum Hikmet Şahin Beyefendi ile birlikteydik. Evet, beni candan usandırdın, cefadan yar usanmaz mı? Fuzuli'nin bu muhteşem güftesiyle, bendeniz Hüseyin İpek'in okuyuşuyla ve Ali Balak Babalar'ın Fevzi İptaş'ın taksimleriyle efendim benim okuyuşumu dinliyorsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşeceğiz.

Sayın dinleyicilerimiz, makamlar hemen her yüzyılda değişikliklere uğramış, kimi makamların kullanımları azalmış, kimi makamların kullanımı ise artmıştır. Bunun yanında kullanım özelliğine bağlı olarak yeni adlandırmalar meydana gelmiştir. Makamların tarih içindeki kullanımlarının değişen siyasi koşulların da etkisiyle yerel özelliklere göre farklılıklar gösterdiğini, zaman içinde örneğin İsmail Dede Efendi'nin terkip ettiği Sultaniyegah makamı gibi bugün dahi çok sevilen özgün makamların ortaya çıktığını görüyoruz. Müzikimizin Ulu Çınarı Alaaddin Yavaşça hocamızın kendi sesinden tarihi bir kayıt ile başlıyoruz. Kendisine kemanda Cevdet Çağla, utta Yorgo Bacanoz, kanunda Fikret Kutlu eşlik ediyorlar. Sultaniyegah makamında iki eser. Cevdet Çağla'nın keman taksimi sonrası önce bestesi Münin Nurettin Selçuk'a, güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Bu Hülyalar Diyarında Gizli Bir Zevk Düğünü var. Ve ardından Mustafa Sunar'a ait bir şarkı. Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım. İki şarkı arası geçiş taksimini Kanuni Fikret Kutlu yapıyor.

araştırmanın sonuçlarından bahsedeceğiz. Sayın dinleyicilerimiz, Türk müziğinde makam, Batı müziği ses sisteminin temelini oluşturan perdelerin birbirine eşit yedirilmiş sisteminden farklı olarak içinde pek çok minimal ayrıntıyı ve özelliği barındırır. Biz bugün tarih boyunca terkip edilmiş ve Türk bestekarlarınca kullanılmış ama günümüze ulaşmayan, sadece ismine vakıf olduğumuz eserler dahil makamların sayısını 3 aşağı 5 yukarı 580 dolayında tespit ediyoruz. Ama belirtmeliyiz ki günümüze ulaşan eserlere baktığımızda elimizde örneği olan 300 civarında makam olduğunu görüyoruz.

Padişah 3. Selim'in de hocası Tamburi İzak'ın Yürük Semai formunda Isfahan makamındaki eserini dinledik. Ey Nesim-i Seher'i canda yerin var senin. Bülbül-i bi dile gülden haberin var senin. Arşiv kaydında Cevdet Bolvadin seslendirdi. Makam çeşitliliği her kulak tarafından algılanması güç bir zenginlik. O zenginliği tanımamak, o makamdan yapılmış güzel eser duymamak, kaybolmuş makamların bugüne gelememesinde en büyük etken.

Bestekarımız tabi Mustafa Efendi'nin Beyati makamındaki ağır semaini Nevzat Atlı yönetimindeki İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan dinledik. Cumhuriyet döneminde Türk müziği repertuarı üzerine en ciddi çalışma TRT kurumu tarafından yapıldığından konuya ilişkin araştırma ve sonuçlar TRT'de bulunan Türk müziği repertuarındaki rakamlara dayandırılmaktadır. ...2005 yılı kayıtlarına göre TRT TSM nota arşivinde 23.592 eserin notası bulunmaktadır. Bu eserlerde görülen makam sayısı 286'dır. Aynı verilere göre TRT repertuarında yer alan eserlerde kullanılan makam sayısı 286 iken bu eserlerin 9.901 adedi, yani %41.96'sında kullanılan makam sayısı 6'dır. Yani TRT repertuarında bulunan eserlerin yarıya yakını 6 makamdan bestelenmiştir. Bu makamlar şöyledir. Hicaz makamı 2359 eser. Nihavend makamı 2273 eser. Hüzzam makamı 1408 eser. Rast makamı 1344 eser. Kürdili Cazkâr makamı 1275 eser. Ve Uşşak makamı 1242 eser. Sayın dinleyicilerimiz, görüldüğü gibi TRT repertuarında en çok kullanılmış 6 adet makamdan meydana gelen bu eserlerin toplam sayısı neredeyse 10.000'dir ve tüm eser repertuarının ortalama %42'sine karşılık gelmektedir. Bir başka deyişle elimizde bulunan geleneksel Türk sanat müziği toplam repertuarının yarıya yakını %42'si Hicaz, Nihavend, Hüzzam, Rast, Kürdili Hicazkâr ve Uşşak olmak üzere 6 makamdan bestelenmiş olduğunu tespit etmekteyiz.

1761 doğumlu, 1789-1807 yılları arasında padişahlık yapmış bestecimiz 3. Selim'in Mahur makamındaki şarkısını Ayangil Türk Müziği Orkestra ve solistleri eşliğinde Ferhat Şimşek ve Ebru Delice'den birlikte dinliyoruz. Ne ararsan sende mevcut.

Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale. Bilirsin müptelayım ben ezelden, belayı ateşe, belki hayale. Ratip Aşir ve Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı, yine Mustafa Nafiz Irmak'ın Şevkefsa makamındaki eseriyle, Muazzez Abacı'nın sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Şevkefsa ve Buselik makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci eser Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Şevkefsa makamındaki Yürük Semai. Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Seri zülfi amberini yüzüne nikab edersin, beni böyle hasretinle ciğerim kebap edersin.

Hasan Ali Yücel'in şiirine Cevdet Çağla'nın Şevkefsa bestesi var sırada. Melihat Gülses'ten dinliyoruz eseri. Hicran gibi alemde elim derdi ser olmaz. Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz?

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Şevkefsa eserini Selçuk Aygan'dan dinliyoruz. Yine bir bahar hazan esti güzel bahçemize, yine bir başka bahar hasreti ah düştü bize.

Semi Atlı'nın Şevkefza bestesini Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Şikayet etme Cane Hanım, bu hicrana sebep sensin. Ezelden öldüren, ihya eden sevdamı hep sensin.

Güftesini Ulu Kızıl Keçili'nin yazdığı, Cini Uçan Tanrı Korur'un Şevkefsa makamındaki eserini Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Çölde savrulmak için rüzgar uman kum gibiyim. Her seher sönmek için şems gözeten mum gibiyim. Savrulursam ya sönersem bana hiç ağlamayın. Çünkü ben hali hayatta daha merhum gibiyim.

Sıradaki Şevk Efsa eserimiz yine Cine Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi. Şiir Kul Mehmet'e ait Erol Bingöl'den dinliyoruz. Yine gönlüm üç dilbere yakıldı. Hangisinden ayırayım gönlümü? Uslu adım delilere takıldı. Hangisinden ayırayım gönlümü?

Şevkefsa makamındaki son eser Ahmet Ağa'nın bir bestesi. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Geçip de karşıma gözlerin süzme, barışmam, boş yere arkamda gezme.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Buselik makamında eserlerle sürüyor. İlk Buselik eserin güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Ahmet Melik'ten dinliyoruz. Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin, nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın neymiş seven bir kalbi berbat eylemek.

Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Buse'lik eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz şimdi. Güzel olmaya güzel, güzelsin diyemem ki. Sevmeye sevdim ama söyleyemem ki.

Feyzi Halıcı'nın bir şiirine Selahattin İçli'nin Buselik eseri var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Bir geceden bir geceye sevda erişti niceye, yar kemend atmış boynumdan, çeker gerçek aşka beni.

Melahat Akan'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Buselik şarkısını Zekai Tunca'dan dinliyoruz şimdi. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde, deli gönlüm yine dertte, kederde.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Buse'lik şarkıyı Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi bekler, sevmekle dolan bir çiledir bu, herkesi bekler.

Ramazan Gökalp Arkın'ın sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağın Buse'lik şarkısı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece size sunacağımız son şarkı, güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Buse'lik eser. Serap Kuzey'den dinliyoruz bu gece son şarkımızı. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Hoşça kalınız.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname yolculuğumuz daha başlıyor. Ben İhsan Güvenç. TRT Name İstanbul stüdyosundayız efendim. Sizler için nihavent eserler hazırladık. Stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıyla birlikteyiz ve sizler için bu yayını gerçekleştirmekteyiz. Kimler bu kıymetli dostlarımız? Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Utta Gürcan Yaman, Klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız Işıl Ak'tan tonmeisterimiz Mehmet Sungur efendim. Teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel. Evet, bu akşam saat 19'a dek birlikteyiz. Çok bilinen, çok sevilen bir Saadettin Kaynak eseriyle Nihamet makamında merhaba dedik. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Dediğim gibi bu akşam Nihavent eserlerden oluşan bir repertuar yaptık efendim. Yusuf Nalkese'nin sözü ve müziği kendisine ait olan çok sevilen Nihavent şık bir eseri var. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Okumaya çalışalım efendim.

Evet, dostlarımızın, üstadlarımızın gönüllerine sağlık. Eyvallah efendim. Şimdi çok sevilen, gerçekten bugün bilindik eserlere de yer verdik aslında. Nihavend bir eser yine Avni Anıl bestesi efendim. Turgut Uyarkent güftesini yazdı. Herhalde 7'den 70'e ulaşmış bir eser. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu çok sevilen şarkıyı icra ettikten sonra Alaaddin Şensoy'un çok güzel hareketli bir eseri var. Bununla devam edelim. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun diyor. Güfte de kendisine ait. İcra edelim efendim, buyurun.

Evet kıymetli dostlar, programımıza devam edelim. Bu güzel eserden sonra Kemani Serkis Efendi'nin yine çok bilinen, güfteyi pek bilmezler açıkçası, kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime, bazen la edri yazar ama öyle değildir efendim güfte, İhsan Raif Hanım'a ait. Evet doğru duydunuz, benim adaşım. Hayat hikayesi çok acıklı, çalkantılı bir hayat hikayesi olan, kalemi çok keskin bir hanım ve çok genç yaşlarda hayatını kaybetmiş, Cumhuriyet döneminde yaşamış bir hanım. Yazar, şair. Dediğim gibi meraklı olan kıymetli dostlar varsa bu şarkının güftekar ile ilgili birazcık bilgi edinebilirsiniz. İnternette vardır efendim. Hayat hikayesine bakarsanız bu sözlerin neden yazıldığını daha iyi anlayabiliriz. Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime diyor. Bu zorlu kader çizgisini çok iyi ifade etmiş. Biz de okumaya çalışalım. Buyurunuz efendim.

Evet efendim, kıymetli sanatçı dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Osman Nihat Akın, Güfte ve Beste. Yine ölmeyen bir şarkı, zamanı olmayan. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre, bazen derler ki sen bin ömre bedelsin. Okumaya çalışalım.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli icralarınız için. Evet efendim, her biri birbirinden değerli sanatçı dostlarımızla sizler için hazırladığımız repertuarı icra etmeye gayret ediyoruz. Arenamesiyle Haşmetli Avni Anıl Hoca'nın Nihavend eseri. Yine çok bilinen, gönüllere taht kurmuş bir eseri. Hem radyoda hem televizyonda en çok istek alan, bizim sosyal medyalarımıza en çok istek gelen şarkılardan seçiyoruz. Çok çok fazla şarkılar var. Bugün Nihavend şarkıları bir araya getirme muradındaydık. Nitekim biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. İcra etmeye çalışalım efendim.

Evet efendim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz ritmi hızlandıralım, hareketlendirelim. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye. Birlikte okursak seviniriz kıymetli dostlar.

Evet kıymetli dostlar, Gizli Aşk bu eserinden sonra Maestroms Aydın Varol, Ellerim Böyle Boş, Şekip Ayhan Özışık bestesine bağladı. O iki eseri gayet de güzel oldu. Gönlünüze sağlık herkese, kıymetli dostlarımıza. Evet efendim, bir Zeki Müren eseriyle devam edelim. Bir Demet Yasemen Aşkımın Tek Hatırası. Bu repertuarı yaparken gerçekten dinleyicilerimizin evde, iş yerinde, belki araçlarında seyahat ederken bizimle birlikte okumasını hayal ederek yaptık. Çünkü bilinen, sevilen ve istenen eserlerden oluştu. Biz sizi duyarız efendim. Siz bize eşlik edin. Biz sizi duyarız. Buyurun efendim.

Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli icra için ve serin başındaki taksim için. Kıymetli abim Aydın Varol'a kemanında teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz. Stüdyomuzda gerçekten

kıymetli miraslar. Özellikle biz solistler için çok kıymetli. O yüzden önlerinde saygıyla eğiliyorum. Her birinin noktasına, virgülüne hürmetimi, saygımı arz ediyorum. Son derecede samimi olarak bu duygumu sizlere arz edeyim efendim. Evet, devam edelim efendim. Necdet Tokatlıoğlu bestesi. Yine çok bilinen, sevilen. Hepimiz sevilmek isteriz herhalde. Sevmek ama illa sevilmek isteriz. Güfte der ki, yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Hepimiz sevmek ve sevilmek istiyoruz ve sevmek ve sevilmek için varız efendim. Sevelim, sevilelim, bu eseri de icra edelim. Buyurun.

Evet, kıymetli dostlarımın ellerine sağlık. Çok duygulu, yine çok güzel bir icra. Özel teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Evet, artık sonlara geliyoruz. Bu güzel stüdyoda bu güzel eserleri kimlerle icra ettik? Tekrar söylemek isterim efendim. Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, da Gürcan Yaman, Klarnette Tanju Erol, Bas Gitarda Cenk Sarp, Piyanoda Ceyhun Çelik ve Ritim Sazda Erhan Bahçı ve bendeniz İhsan Güvenç. Bu eserleri sizler için seslendirdik. Gönlümüzü, duygumuzu katarak mikrofonlardan size hizmet vermeye gayret ettik efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel. Bu programın sonlarına gelen, şu anda belki denk gelen kıymetli dostlara tekrarı ile ilgili de bir anons yapmak isterim. Bu gece saat 12 itibariyle programımızın tekrarını baştan sona dinleyebilirsiniz efendim. Yine TRT Name'de, bu frekansta, bu gece saat 12'de tekrarını dinleyebilirsiniz. Evet, finale gidiyoruz kıymetli dostlarım. Bu eser de sürpriz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Müzikle kalın, sağlıklı kalın. Saygılarımızı, sevgilerimizi arz ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programıyla sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bugün de şarkılarla iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculukta yine sizlerle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansında olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şarkıların hikayeleriyle geçmişten bugüne harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımıza Hüzzam makamında eserlerle başlıyoruz. Mustafa Erses'in güftesi Aslan Tunçatay'a ait Hüzzam şarkısında ilk sanatçı konuğumuz Elif Güreşçi oluyor. Sanatçı 2000 yılında yayınlanan Eski Sevdalar isimli albümden bir kayıtla huzurlarınızda. Sevgilim dedin yıllarca bağladın beni dünyaya.

Getirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü? Derbederim, derbederim, unutulmakmış kaderim. İnsanoğlunu yaralayan en önemli şeylerden birisi, zannediyoruz unutulmak değerli dostlar. Tabii ki sevgiyle hatırlanmak da en önemli şeylerden biri. Bize diliyoruz.

ki bu güzel şarkılarla, paylaştığımız duygularla bizi her daim sevgiyle hatırlarsınız. Çünkü biz burada ortak duygularda mutlulukları çoğaltmaya, hüzünleri paylaşarak azaltmaya, hafifletmeye çalışıyoruz. Rengin Uyar Kökten bizlerle birlikteydi. Sanatçı Yusuf Nalkese'nin Hüzzam eseriyle seslendi. Şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi geçmişe uzanacağız ve Zeki Müren'in 16 Mayıs 1990 tarihinde yayınlanan Dilek Çeşmesi isimli albümünden bir Alaaddin Yavaşça şarkısı dinleyeceğiz. Hüzzam makamındaki şarkının güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Uzun yıllar ötesinden hatrını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi? Sanatçılarımız Çiğdem Yarkın ve Aytaç Ergen, Rüştü Şardağ imzalı Hüzdan bir şarkıyla bizlere seslendiler. 1999 tarihine ait bu kayıtta dinlediğimiz şarkının güftesi Fuat Edip Baksı'ya aitti. Evet, bazen eski bir dost, eski bir tanıdık ya da eski bir sevda çıka gelir. İşte o an ya her şey kaldığı yerden devam edecektir ya da son kaldığı şekilde devam edecektir. Artık orası da sizlere kalıyor değerli dostlar. Şarkılarda buluşmaya, sevdayı, hüznü, mutluluğu, coşkuyu şarkılarda paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çevireceğiz ve kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ'a kulak vereceğiz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzam şarkı

Tuğçe Pala 1998 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oldu. Bimen Şen'in Unutulmaz Hüzzam eserini seslendirdi. Efendim bu şarkı da Hüzzam fasıllarının çok sevilen vazgeçilmez eserlerinden biriydi. Şimdi ise 2007 yılında bir mola vereceğiz ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan değerli sanatçı Faruk Tınaz'ın Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir eser sunacağız sizlere. Sanatçının 14 şarkıdan oluşan albümünde dinleyeceğimiz bu şarkının yanı sıra birbirinden özel şarkılar yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Rüya Gibi Uçan Yıllar, Gölgesinde Mevsimler Boyu Oturduğumuz, Yıldızlı Semalardaki Haşmet, Lale Devri gibi sevilen eserler vardı. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Arif Sami Toker bestesi. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum, şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Hareketli kıpır kıpır bir Yesari Asım Arsoy şarkısında Furkan Yavuz bizlerle birlikteydi. Ve bu güzel şarkıyla da Hüzzam eserleri geride bıraktı kıymetli dostlarımız. Evet, Hüzzam makamının o yakıcı namelerinin ardından şimdi yine kalplere dokunan bir makam Uşak makamı da şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Aşıklar makamının bu nadide eserlerini sizlerle paylaşacağız. İlk paylaşacağımız eser Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Münir Nurettin Selçuk bestesi. Alparslan'ın 2013 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu kaydı sunuyoruz sizlere. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim.

Sevilen Uşak Türkü'de Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazlı Kanaat'i ağırladık. Sanatçı bu eseri 2014 tarihinde seslendirmiş. Biz de keyifle dinledik efendim. Şimdi ise yine gönlümüze dokunan namelerde Nilgün Abışko Osma bizlerle birlikte olacak. Gönül şarkıları ile bize seslenecek. Safiye Ayla'nın unutulmaz bestesinin sözleri Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

Zeki Duygulu'nun Uşak eserini Asuman Assım Görgün'den dinledik. 1998 tarihli bir kayıt sunduk. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşacağız. Efendim, bazen bu hareketli şarkılarla coşuyoruz, mutlu oluyoruz, duygularımızı açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen ise o duygusal şarkılarda geçmişe uzanıyoruz ya da hayatın inceliklerini, yaşadığımız günleri, anları aklımızdan geçiriyoruz. Şarkılar bizi düşünmeye teşvik ediyor. Şarkılar bizi duygularımızla yüzleşmeye teşvik ediyor. Hayat da öyle değerli dostlar. İnsan hayatta anlam aramaya çalışıyor çoğu zaman ve hayatı o şekilde yakaladığını zannediyor. Oysa bazen bunu yapmaya çalışırken hayatın ta kendisini ıskalıyoruz. Yani onun üzerine kurulmuş her olayı çözmeye çalışmak ya da yaşadığımız her ana bir isim vermek bizi çok zorluyor. Onun yerine bu belirsizlikleri de var olduğu şekliyle kabul edip korkmadan yol alabilmek bizi yaşamın güzelliklerine daha da yaklaştıracaktır. Bakın, sosyal medyada yer alan bir paylaşımda nasıl anlatılmış yaşam? Anlam arama karanlık bir odada yakılan mum gibidir denilmiş. Ama insan bütün ömrünü o mumu korumaya harcarsa dışarıda doğan güneşi kaçırabilir. O yüzden biz de elimizdekinin kıymetini bilip yaşadıklarımıza sıkıca sarılıp yol alabilmeliyiz. Ve tabii ki bu yolculukta da bizi mutlu eden şeylerle yolculuğumuzu süslemeliyiz. Tıpkı musiki gibi, tıpkı şarkılar gibi. Şimdi gelin yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'i dinleyelim. Sanatçı 2010 yılında seslendi.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hilal Çelebi'yi konuk ettik. Sanatçı Saadet'in Kaynağı'nın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak eserini seslendirdi. Yine hareketli bir şarkıyı dinledik beraberce. Programımızın şimdiki bölümüne ise Kürdili Cazkar makamında eserlerle devam edeceğiz efendim. Yine duygulara dokunan şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Gökhan Sezen'i konuk edeceğiz. Gökhan Sezen, Hasan Esen'in güftesi Beran Yalçın'a ait şarkısını seslendirecek. Bizi yine geçmişe götürecek, hatıralarla, anılarla yüzleşeceğiz. Sonra günümüze bakacağız ve şarkılarla yaşamın nasıl bir kere daha renklendiğine şahit olacağız. Evet, Gökhan Sezen şöyle sesleniyor. Hatıralar bırakmıyor peşimi, hayaline git diyorum gitmiyor. Bitsin diye dua ettim yıllarca, sende cefa, bende vefa bitmiyor.

Sözleri Hasan Özdemir tarafından kaleme alınan Kürdeleci Asker makamındaki Mahmut Oğul bestesinde Yahya Geylan'ı dinledik. 2020 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Al mendilim sakla benden yadigar. Efendim, bu güzel şarkının ardından yine Kürdeleci Asker makamında şarkılarla devam edecek yolculuğumuz. Ancak öncesinde bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinlemekte olan değerli dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çünkü bizleri o güzel mesajlarınızla yalnız bırakmıyorsunuz. Yurdumuzun yanı sıra dünyanın dört bir yanından bize mesajlarıyla, iyi dilekleriyle ulaşan değerli dostlar var. Hatta kutsal topraklardan, Mekke'den yazan değerli dostlar var. Her birinize selam olsun diyoruz. Umut ediyoruz ki bu güzel şarkılarla, ortak duygularda siz de bizlerle buluşuyorsunuzdur. Şimdi yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Selahattin Pınar'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısında Ankara Radyosu'nun ve Türk musikimizin değerli sanatkarı Ela Altın'ı dinleyeceğiz. Zaman zaman Ela Hanım da bizim programlarımızı dinliyor. Kendisine buradan TRT İstanbul Radyosu'ndan sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim ve onu çok sevdiğimizi bir kez daha söylemek istiyoruz. Şimdi Ela Altın o unutulmaz Selahattin Pınar eseriyle sesleniyor bizlere. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Güldehen Marmara'yı konuk ettik. Sanatçı Zekai Tunca'nın sözleri Mehmet Erbulan'a ait Kürdeleyici Asker şarkısını seslendirdi. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevilince sevince güzel. Zekai Bey'in tabii ki birçok özel eseri var. Bu şarkıda bizim en sevdiğimiz şarkılardan biri. Çünkü sevgiyi o kadar güzel bir dille anlatmış ki Zekai Tunca nameleriyle. O yüzden kalbimize ulaşıyor efendim. Değerli dostlarımız, gerçek sevgiler elbette karşılık beklemez. Tıpkı tüm canlılara duyduğumuz sevgi gibi ya da bir annenin babanın evladına duyduğu sevgi veya bir çocuğun ebeveynlerine duyduğu sevgi gibi. Ama tabii ki bu sevgi karşılık bulursa daha da anlamlanır, daha da güzelleşir. Tıpkı bizim aramızdaki o güzel sevgi bağı gibi değerli dostlar. Biz sevgiyle her sabah bu mikrofondan evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza ulaşmaya çalışıyoruz. Diliyoruz bu gönül köprüsü en güzel sevgi bağlarıyla bağlanmıştır ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er'i konuk edeceğiz. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Bir Erol Sayan şarkısı dinliyoruz. Gül yüzünde güller solsa ağlarım.

benden alamazlar. Çünkü benim canım sensin. Mesem Özşimşir'in İstanbul Radyosu mikrofonlarında 2008 yılında seslendirmiş olduğu Zeki Duygulu bestesini dinledik. Bu güzel şarkının sözleri ise Şadi Kurtuluş'a aitti. Efendim, programımızın şimdiki bölümüne ise Niyaven şarkılarla devam edeceğiz. Ve yine İstanbul Radyosu'ndan bir sanatkara ağırlayacağız. Kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, Udi bestekar ve avukat Halil Aksoy'un güftesi Ayten Baykal'a ait Niyaven eseriyle konuğumuz olacak. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan. Akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Bir diğer adıyla Sarı Güller.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend eserini seslendirdi. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin. Efendim, bu güzel şarkının ardından sırada bir Saadettin Öktenay bestesi var. Ahmet Özsan'ın 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi Yahya Benekay'a ait. Sanatçının bu albümünde ise aranjör koltuğunda Özkan Turgay oturmuş. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı duruşum ondan.

Ankara Radyosu sanatçılarından İbrahim Şeker Efe bizlerle birlikteydi. Efendim İbrahim Bey 1987 yılında profesyonel sanat yaşamına başlamış ve 25 yıl TRT Ankara Radyosu'nda görev yaptıktan sonra doğduğu şehir olan Eskişehir'e dönmüş ve müzik çalışmalarına orada devam ediyor. Sanatçı Yıldırım Gürses'in sevilen Nihavend şarkısıyla seslendi bizlere. Aşkın bahardı, ümitler vardı dedi. Şimdi ise birlikteliğimize İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seval Şentürk'le devam edeceğiz. Sanatçı bir Teoman Alpay eseriyle seslenecek. Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin.

olduk, bazen hüzünlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda ortak duygularda beraberce buluşmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizlere veda ederken Hulki Saner'in sevilen şarkısında siz değerli dinleyicilerimizi Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.